ma yeme oni amotra ama iti yeme Jésus Christ et ama nefe mbo sese fwe Matthieu obokliye ametrasi yeme Jésus Christ et ama nefe o sese fwe Matthieu ifruwa nou indetri abu